en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Çünkü bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim ya.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin

0: Para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kaliteli müzik, radyo

Sen konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz, dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir, denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5 Radyo Kulüp.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzon

0: Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Feron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %30,5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'i ciddi şekilde etkilediğini belirterek, krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik, nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı.

0: Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken dün annesi Elif Balıkçı'nın kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Feron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünüyorum.

0: düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 15 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci gününde yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Güzel bir gün olsun efendim. Günün keyifli şarkılarıyla biz de bu güzel anlara eşlik ediyor olacağız.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir haftanın ikinci gününden sesleniyoruz sizlere ve yepyeni de bir döneme başladık dün itibariyle, değil mi efendim? Okulların açılmasıyla birlikte artık hayatlarımız epey bir değişti. Trafikteki yoğunluklar dahi, harcadığımız trafikte geride bıraktığımız sürelerin dahi değişmesi aslında her birimizin hayatını etkiledi diyebiliriz. Efendim, herkese güzel bir eğitim öğretim yılı dileyelim bir kez daha. Güzel haber aldığımız her zaman, o güzel okullarımızdan, miniklerimizden iyi haberler aldığımız, geçtiğimiz yılki gibi kötü haberleri paylaşmak durumunda kalmadığımız bir eğitim öğretim yılı olur diyelim. Keyifli şarkılarla festival devam ediyor. İyi bir müzik arası veriyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

15 Eylül 2026 Salı gününden hepinize bir kez daha mutlu günler değerli dinleyenler. Güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım mı bu hafta nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde bizlere? Yarın hazırlıklı olun efendim. Yurdun büyük bir genelinde yağış etkili olacak. Yarın için hatırlatalım ve yarın başlayan yağışlar Cuma gününe kadar da geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Hatırlatalım. O yüzden bu hafta böyle elde şemsiyeler mutlaka bulunsun. Her an yağmur bastırabilir ve zaman zaman da şiddetini artırabilir özellikle iç kesimlerde. Hafta boyu yağışlı bir hava dalgası var. Zaten bugün itibariyle güneyde ve kuzeyde bazı kentlerimizde yağış etkili olmaya başladı bile.

Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında gol yollarında etkisiz kaldı efendim. İki takımın da yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken mücadele dün biliyorsunuz ki 0-0 sona erdi. Sarı lacivertler ligde 5 haftada 3. puan kaybını yaşayarak daha şimdiden şampiyonluk yolunda yara almaya başladılar diyebiliriz. Lige diğer kulüplere nazaran özellikle Beşiktaş'ın biliyorsunuz ki bu seneki ciddi yükselişi tartışmasız tüm kulüp taraftarları tarafından beğeniyle takip edilirken Fenerbahçe bir adım daha yara aldı. Geçtiğimiz gün Galatasaray ise tabii ki liderlik iddiasını sürdürüyor. Yine son şampiyon, son yılların şampiyonu o da üst üste aldığı şampiyonluklarla gerçekten muhteşem bir futbol izletmeye devam ediyor diyelim. Tüm kulüplerimize başarılar dileyelim ligde. Trabzonspor da yine yaptığı transferlerle çok konuşulurken teknik direktör durumunda da Fatih Tekke'nin istifa etmesi kulüpte en çok konuşulanlar arasında yer alıyor biliyorsunuz. Efendim günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

vurduğun, besin değerini artırmak isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi de efendim chia tohumu eklemek, biliyorsunuz ki. Lif açısından zengin olan bu küçük tohum sindirim sistemini desteklerken kan şekerindeki ani yükselişlerin yavaşlamasına da katkı sağlıyor. Gerçekten yoğurdun üzerine eklenince bağırsakları çalıştırıyor, kan şekerini destekliyor. Genel olarak sağlığa ciddi bir faydası var efendim. O yüzden sofralarımızdan eksik etmeyelim diyelim. Böyle bir uzman yorumu okuduk, hemen sizlerle de paylaşmış olalım. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız. Benim olmadığım

Apple'ın yeni telefonları çıktığında Türkiye'deki fiyat etiketi her seferinde aynı soruyu getiriyor değil mi beraberinde? Bu parayla başka ülkede kaç telefon alınır? Bu sorunun da cevabı geldi. Deutsche Bank'ın Ağustos 2026 tarihli dünya fiyat haritası raporuna göre cevap hiç karartıcı diyebiliriz efendim. 41 ülke arasından iPhone'un en pahalı satıldığı yer Türkiye oldu. Aynı iPhone 17 Pro Amerika'da 1181 dolara satılırken Türkiye'de 2592 dolara yani ABD fiyatının iki katından fazlasını alıcı buldu. Katlanabilir iPhone Doğu'da fark daha da açılıyor diyebiliriz. Bu tablo artık sadece Türkiye'deki kullanıcılar için değil yurt dışındaki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı. Hindistan merkezli bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırmada görseli bir kez daha baktığımızda o görseli yani bir haftada 950 binden fazla görüntü aldı ve farklı ülkelerden gelen yorumlar da gerçekten aynı şaşkınlığı tekrarladı diyebiliriz. Türkiye tüm dünyada iPhone fiyatlarıyla kepse konu oluyor. Bakacağız birazdan, ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, dünya bizim pahalıya satın aldığımız iPhone'ları konuşuyor dedik. Hindistanlı bir içerik üreticisi Larkin paylaştığı görselde iPhone Duan'ın ülkeden ülkeye nasıl acı verdiği anlatıyor. ABD'de 2000 dolar, Hindistan'da 3100 dolar, Türkiye'de ise 4700 dolar. Paylaşımda şöyle bir görsel bu arada. İşte Amerika'da mutlu iki çocuk havuzun içinde eğleniyor. Hindistan'daki fiyatta da çocuk böyle zorlanarak böyle boğulacak gibi çok komik bir suratı var. Türkiye'de ise efendim böyle okyanusun dibinde bir iskelet, eski bir sandalyede ve 4700 dolar yazılmış. Paylaşım rekorlar kırıyor diyebiliriz. Belki sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür.

15 Eylül 2026 Salı gününde festivalde sevilen şarkılarla sizlerleydik 120 dakikaya yakın. Yarın efendim günün en güzel şarkılarıyla hafta ortasında tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Yarınki yağışlı havayı unutmayın efendim. Evden çıkarken dikkat diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ...95.5... Radyo Kulüp.

0: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Nice bayramlar geldi geçti ve nice sensiz yıllar yokluğunda hiç tam olmadı. Ayrılık payımıza düşerken iki gözüm kavuşmak bize gurbet oldu biraz. Senli türküler ve senli bütün

Şarkılar sensiz iki gözüm hep eksikti. Olsaydın eğer gözlerimin yaşı döner, kalbimin sızısı biter, her günüm bayram olur ve yaşamak eksiksiz olurdu iki gözüm. Sen yoksun örneğin, tam sanırdım bu hayatta her şeyim. Anladım ki çayımın şekeri dudakların, buharı gözlerinmiş ve anladım ki ne kadar tam olursa olsun her şey, sen olmayınca hiçbir şeymiş her şey iki gözüm, diyor Süleyman Şahin ve Erkan Açar'ın Ana Onu Çok Özledim adlı eserini armağan ediyor ve dostlarına, Musa Şahin'e, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Atacan Sarıkaya, Sezer Bozkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, İbrahim Zeran, Arda Nuyan, Adil Işık, Koray Helki, Halil Ağarcan, Kenan Başıbütün ve Mustafa Eren'e kocaman selam olsun. Ve diyor ki Süleyman Şahin, özlem bazen kelimelere sığmaz, bir şarkıyla anlatılır. Bu güzel eser hasretini paylaşan tüm dostlara armağan olsun. Süleyman Şahin ve dostlarına selam olsun. Yine geceye çok güzel mesajlar bıraktı Süleyman Şahin. Gerçekten bütün kalbimle değerli kardeşime çok teşekkür ederim. Eyvallah Süleyman Şahin.

Efendim devam ediyoruz. Ben de kalan yüreklerinize selam olsun. Murat Tatlı kardeşim selamünaleyküm Murat abi. Keke Savaş Durmaz, Ercan Durmaz, Muhammed Turan, Mesut Işık, Mamaklı Onur, Hüseyin Özbulat, Akif Utaç, Murat Rüzgar, Ahmet Şensoy ve ismini sayamadığım bütün dostlarıma selam olsun dedi. Ya Kırıkkale'de, şimdi bizi Keskin'de, Kırıkkale'de, Sungurlu tarafında dinleyen kardeşler, bir aksaklık olduğu zaman 552-711-7490'a muhakkak bir haber geçin. Kırıkkale'de yayın atmış. Anlık tesadüf ekran karşımda duruyor. Allah Allah diyorum, bizim ya, bakıyorum şöyle. Demem o ki bir aksaklık olduğu zaman bulunduğunuz bölgelerdeki istasyonlarda sesimi duymadığınız zaman 552

0-711-74-90'ın arada bizi bilgilendirmek için de kullanın. Burada yayınınız yok ya da yayın koptu, şöyle bir aksaklık var gibi. 552-711-74-90 değerli dostlar. Ve oldu ki dinleyemiyorsunuz. Hemen muratince.net web sitemizden, muratince.net web sitemizden ya da medya mesajın o Murat İnce yol mesajı kısmında sağ olsun Hakan yayın dinlemeniz için link atmış oraya. Oradan da takip edebilirsiniz. 552-711-74-90'ın not alın. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları içinde kullandığımız numaraya. Arada aksaklık olunca da bilgi geçin. Bazen şarkı yazmayı unutuyorsunuz. Çorum'da yayınımız yoktu. Şimdi Çorum'u bağlayacağız. Çorum'da vericilerle alakalı bir sıkıntı var. Vericilerin bulunduğu yerde tahmin ediyorum elektrik kopmaları yaşanıyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Allah kötüyü karşınıza çıkartmasın. Ya gidiyor, sen dağın tepesinde hani yayın güzel gelsin diye verici koyuyorsun. İşte anten, kablo, onu çalıyorlar ya. Ya bir şey olacak iş mi ya? İnternet altyapısında kullanılan bakırı çalıyor adamla. Ya çalacak başka bir şey bulamadın mı? Bu bizim iletişimimiz arkadaşlar. İletişimimiz ya. Bir ara Urfa'da çok yaygındı. Türkiye genelinde oluyor bunlar. Ya yapmayın arkadaşlar. Başka bir şey çalın ya. Yani insan deliriyor ya. Diyorum ki yani yapacak başka bir işin yok mu senin abi? Yani çalacak başka bir şey bulamadın mı? Garibanın. Yani şurada bir radyo yayınımız var. Sen kablomu benim çalarsan, antenimi kırar götürürsen ben ne yaparım ya? Yapmayın ya. Bu iletişim hakkımızı elimizden almayın. Van'da yayınımız girmiş mi? Kontrol ediyorum. Evet, Van'da da bir sıkıntı yok. Erzincan zaman zaman kopuyor. Erzincan'ı kontrollü götürüyorum son günlerde. Bakacağım. Erzincan yaklaşık kamu spotundan sonra yaklaşık bir 20 saniyesi var. Yayına girecek. Neyse, ben lafı uzatmayayım. Namı diğer Koso, Furkan Kırımlı. Furkan Kırımlı namı diğer Koso'ya eşinden. Canım eşim, bugün bizim tanışma yıl dönümümüz. İyi ki hayatıma girdin, iyi ki seni tanıdım. Aramızda mesafeler olsa da sevgim ve kalbim hep senin yanında, seni çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşur. Bu özel günü birlikte kutlarız. Rabbim bizi birbirimize hayırlısıyla kavuştursun. Tanışma yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sen zordasın. Ben duaların ardındayım. İkimiz de aynı umudu bekliyoruz dedi. Furkan Kırımlı, namı diğer Koso kardeşime, canı eşinden böyle bir mesaj geldi. Biz de tanışma yıl dönümümüzü Murat İnce ile Uzun İnce Yol ekibi olarak değerli kardeşlerim Furkan Kırımlı ve eşi tebrik ediyoruz.

0: Efendim devam ediyorum, hız kesmiyorum. Bayramberk kardeşimin bir isteği vardı, hemen yerine getirelim. Bayramberk nerede? Selamun aleyküm. İstanbul'dan Ankara'ya can dostum Emre Koyuncu'ya, kardeşim Deniz Gezerler'e Azer Bülbül'den Erken Gördüm Hayatı parçasını armağan ediyorum. Güzel günlere dedi Bayramberk. Belküm selam Bayramberk. İstanbul'dan Ankara'ya can dostum Emre Koyuncu'ya, kardeşim Deniz Gezerler'e Azer Bülbül Erken Gördüm Hayatı parçasını armağan ediyorum. Güzel günlere dedi ve geldi.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Hey ne olur?

Biraz hızlı dakikalar bu dakikalar. Selamünaleyküm, ben Tolgağan Erdoğan. Hayırlı geceler Murat abi. Başta ahiretlik dostum Aslan abim Aşır Küçük Kara olmak üzere. Değerli ve kıymetli dostlarım Kemal Aramaz, Abdullah Tunçok, Yusuf Eve Korkmaz, Yiğitcan Onur, Cezi Yılmaz, Emre Alkış, Hacı Ömer Sarıoğlu, Erdinç Işıktaş, Baran Avcı, Yakup Durmaz, Mert Alamur, Sinan Ökten Türkmen, Efehan Çalışkan, Yunus Ateş, Furkan Bozkaya, Ali Aydoğmuş, Ramazan Karabacak, Salim Burak Tonkur, Yiğit Alp Erdoğan, Atıf Akaslan ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Azer Bülbül, bir güzele deli gibi vuruldum diyor. Değerli kardeşimiz Azer Bülbül'den bir güzele deli gibi vuruldum geldi bile yayında. Tolgağan Erdoğan kardeşimizin isteği yayında, başta ahiretlik dostu Aslan abisi Aşır Küçük Kara olmak üzere değerli kardeşlerine, dostlarına Azer Bülbül'den bir güzele deli gibi vuruldum adlı eseri gönderdi. Tolgağan Erdoğan ve dostlarına selam olsun.

Birden ses gelmeyince kulağıma, Allah Allah, ha kablolar. Kablolardanmış, bir an kal geldi bana. Tövbe olsun, estağfurullah. Bazen oluyor arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Selamünaleyküm, ben Yusuf Efe Korkmaz. Hayırlı geceler Murat abi. Bu şarkı benden. Dostlarım, kardeşlerim, canım abim Tolgan Erdoğan'a armağan olsun. Bir de şunu belirtmek isterim. Biz kimsenin canını yakmadık. Onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile üstümüze geldiler. Eyüphan'dan Bey Paşa olsanı istemiş kardeşim. Hemen geliyor Bey Paşa. Yusuf Efe Korkmaz. Hayırlı geceler Murat abi. Bu şarkı benden. Abim, kardeşim, can yoldaşım Tolgan Erdoğan'a armağan olsun. Eyüphan'dan Bey Paşa olsan armağan olarak geliyor. Yusuf Efe Korkmaz'ın isteği Tolgan Erdoğan ağabeyine armağan olarak geldi. Eyüphan söylüyor, Bey Paşa olsan.

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.

Yusuf Efe Korkmaz'dan ağabeyi, canı ağabeyi Tolgağan Erdoğan'a, bey paşa olsan da geldi. Tolgağan Erdoğan'a bir kere daha selam olsun. Efe Korkmaz tekrardan hayırlı geceler abim. Sezer Ağırbaş ve Veysel Toy. İstekleri var. Hemen yerine getirelim, hiç bekletmeyelim. Yıldırım Budak, Bozuk Düzen geliyor, gelsin, bekletmeyelim. Sezer Ağırbaş ve Veysel Toy'dan Dilgeç Aydın Diyar. Dilgeç Aydın, Diyar Aydın, Emre Toy ve kardeşim Kadir Efe Susuz'a, Dikmen'den bütün dostlara, kardeşlere selam olsun. Yıldırım Budak, Bozuk Düzen parçası armağan olsun canlara. Sezer Ağırbaş ve Veysel Toy'dan Dilgeç Aydın, Diyar Aydın, Emre Toy ve kardeşim Kadir Efe Susuz'a, Dikmen'den bütün kardeşlere, dostlara selam olsun. Yıldırım Budak, Bozuk Düzen parçası armağan olsun canlara. Sezer Ağırbaş ve Veysel Toy'dan.

Loney Berat Varol. Eğer doğru okuyorsam Loney Berat Varol. Çınar Emir Keser, Süleyman Köse, Emirhan Adanır, dostlarıma Gökhan Namlı'dan Dağlara Düşünce Ayaz Parçası Armağan Olsun Canlara. Loney Berat Varol, Çınar Emir Keser, Süleyman Köse, Emirhan Adanır, dostlarıma Gökhan Namlı'dan Dağlara Düşünce Ayaz Parçası Armağan Olsun Canlara geldi efendim. 2022 Mart'ında Frank'in maçının galibiyle bu maç

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu sesler. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka şeyler söylemek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarp.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Burak Özgür, Minkara, sıradaki tüm eserler Tolga, Minkara'dan Aslan abileri ve kardeşleri Nedim Yıldırım, Yunus Yıldırım, Ali Bozkuş, Erencan Bozkuş, Kaan Yıldırım'a, Cicom'a, Emrah Minkara, Orhan Nasa, Sedat Tunç ve Görkem Öztürk'e gelsin. Esaret dağlarında gül olmaktansa güzel günlerde özgürlük dağlarında diken olmayı tercih ederiz. Aslan abilerim, kardeşlerim elbet bir gün dedi. Burak Özgür, Minkara. Eylem Çakır'dan iki gözünün çiçeği MÇ'ye, ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil, aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil dedi Eylem Çakır. İki gözü çiçeği MÇ'ye böyle seslendi. Fatma'dan sevdiğim Mert Çakır'a iyi ki sen mesajı var. Gönlümde yanan kor gibi bir şule-i cansın, vuslat günü gelsin de gönül nura boyansın. Seni seviyorum, sizdeyim, eve geldim biraz önce, iyi geceler dedi Fatma. Çok sevdiği Mert Çakır'a iyi ki varsın, seni çok seviyorum dedi.

0: Balım diyor ki, Murat abicim inan Kırıktaş, umarım bir gün kavuşuruz ve emeği çok olan Murat abimize bir yemek ısmarlarız. Duyuyorsunuzdur inşallah beni İnan Bey. Ben ısmarlayayım, yeter ki siz kavuşun ya.
1: Allah Allah.
0: Balım dedi ki yine, İnan Kırıktaş ben kimim biliyor musun? Deliler gibi sevdiği adamın deliler gibi sevdiği ve bununla gurur duyuyorum, elimi asla bırakmayan sevgilim.

Balım inan Kırıktaş, ben kimim biliyor musun? Deliler gibi sevdiği adamın deliler gibi sevdiğim ve bununla gurur duyuyorum. Elimi asla bırakmayan sevgilim. Köksal Uludağlı, selamünaleyküm. Ben Köksal Uludağlı, abilerim Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Gazi Yıldırım, Can Sağlam ve ayrıca kardeşim Kürşat Kınay, Koray Türk, Recep Köse, Aslan Dayım Kenan Toya selam olsun. Hayat cesurları sever, elbet bir gün.

Arkadaşlar bazı şarkılar konusunda hakkınızı helal edin. Yasaklı şarkılar playlistimizde, istiyorsunuz çalamıyorum, değiştirmenizi rica ediyoruz. Bu konuyla alakalı detay verdim, bir daha veriyorum. Siyasi olamaz, Türkçe olmak zorunda, İçinde argo sözcükler barındıramaz. Bu kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca rap şarkıları da çalmıyoruz. Bilginiz olsun. Türkçe olsun, siyasi olmasın. Bunlar kriterler. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum.

Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karıslı, Arda Berk Akar, Burak Karıslı, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan. Ayrıca adını saymadım bütün dostlarıma, abilerime, babama selam olsun. Yol kararınca dönen haindir, her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat, tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan'dan Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Ceylan Marketler Zincirine selam olsun. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan'dan Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Ceylan Marketler Zincirlerine de selamlarını gönderdi Zor Bey Evren Dilmaç. Eyüp Han'dan vay baboyu, başta babası Volkan Dilmaç olmak üzere arkadaşlarına, dostlarına Zor Bey armağan

0: Dumandır kafa.
1: Bunun şarkı hali var mı bakayım? Dumandır kafam 59 saniye. Bu şarkı şimdi şöyle, Özgür Kaplan'dan Dumandır kafam öyle zordayım ki. Bu çok kısa bir eser. Öyle zordayım ki diye bir şarkısı var mı bugün? Dumandır kafam öyle zordayım ki, öyle zordayım ki. Özgür Kaplan. Valla bir dakikalık bir şarkı abim, yani bu da şey, neydi onun adı, canlı söylemiş. Eğer bunu diyorsan bir dakika, bir dakika, başka yok. Evet, yani bu şu şarkıyı istemişsiniz, onu göndereceğiz, ne yapalım. Efecan Çankal'dan, Namı Diğer Eçe'den, dostlarına, kardeşlerine, Boran Kani, Serkan Sarsılmaz, Samet Kaplan, Doğukan Özer, Enes Faruk, Emircan Aytaç, Emir Bulut Sarı, Emre Türk, Ali Cece, Arjin Küpeli, Ne Kemik Uğruna diye devam eden, hayatımız boyunca hep dik durduk. Ne kemik uğruna köpek olduk, ne de menfaat uğruna çakal olduk. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk. Özgür Kaplan, Dumanlıdır kafam öyle zordayım ki. Bu şarkı istemişsiniz arkadaşlar. Efecan Çankal'dan, Namı Diğer Eşe'den, Kader Birliği dost yaptı dostlarına, Boran Kani, Serkan Sarsılmaz, Samet Kaplan, Doğukan Özer, Enes Faruk, Emircan Aytaç, Emir Bulut Sarı, Emre Türk, Ali Cece, Arjun Küpeli'ye armağan olarak geliyor bu çalışma. Yeni doğan çinçin benim mekanım.

0: Samet Avcı, Serhat Kuş, Samet Avcı, Sinan Minkara, Osman Demirürek'ten sevgili kardeşleri Orhan Nas, Emrah Minkara ve Osso'ya güzel günlerde kavuşmak dileğiyle İbrahim Dizdek Düşme. Samet Avcı, Serhat Kuş, Samet Avcı, Sinan Minkara, Osman Demirürek'ten sevgili kardeşleri Orhan Nas, Emrah Minkara ve Osso'ya güzel günlerde kavuşmak dileğiyle İbrahim Dizdek Düşme armağan olsun.
1: Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından.

kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal ol.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama

Selamünaleyküm, ben Gıjo, canım kardeşim Can Özüm, Alihan Mercan, en güzel yarınlar için sabır aslan kardeşim, doğum gününü kutlar, en kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ederim. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı, başta Can kardeşim, Alihan Mercan, Kerem Doğan, Ramazan Bikiş, Oğuzhan Özkök, Doğukan Ulu, Samet Uzunbacağı gelsin. Ormanın ekonomik durumu ne olursa olsun aslan ot yemez.

emanet olun. Ya da aslanın durumu ne olursa olsun ot yemez gibi mi bir şey demek istediniz? Büyük abilerin hepinize selamı var. Ayrıca seni seven kardeşin Ali Emre'nin ve ablan Ece Sucuğ'un sana çok çok selamları var. Tekrar iyi ki doğdun Alihan Mercan. Biz de Alihan'ın ad gününü biz de tebrik ediyoruz. Gıjo ve aleyküm selam. Canım kardeşim, can özüm Alihan Mercan. En güzel yarınlar için sabır dedi Gıjo. Aslan kardeşim doğum gününü kutlar. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ederim. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı. Başta can kardeşim Alihan Mercan, Kerem Doğan, Ramazan Bikiş, Oğuzhan Özkök, Doğukan Ulu, Samet Uzunbacağı gelsin. Büyük abilerin hepinize selamı var. Ayrıca seni seven kardeşin Ali Emre'nin ve ablan Ece Sucuğ'un sana çok selamları var. Tekrar iyi ki doğdun Alihan Mercan.

akşamlar. Ben Bedirhan Yorgun, Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman şarkısını Ankara'da bulunan dostlarım, aslan abilerim, başta Muhammed Adar Dursun, Kazanlı Hasan Özkan, Ahmet Uçar, Süleyman Köse, Ozan Akarsu ve Bekir Göker olmak üzere aynı kaderi paylaşan tüm ağabeylerime gelsin. Rabbim gönüllerine sabır, yüreklerine güç versin. İnşallah bu günler geride kalacak. Güzel günler çok yakında. Her gecenin bir sabahı, her bekleyişin bir sonu vardır. Zafer yakındır. Allah'ın izniyle güzel günlerde sevdiklerinizle yeniden yan yana gelmeniz dileğiyle. Bedirhan Yorgun'dan Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geldi.

selamun aleyküm. Abim ben Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan, canıma can olan kadınım, güzel gözlü eşim Yağmur Özkan'ım. Bugün senin doğum günün, belki yan yana değiliz ama kalbim her an senin. Yanında sana verebildiğim tek hediye sevgim oldu. Keşke sana sımsıkı sarılabilseydim. Keşke gözlerine bakıp seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söyleyebilseydim. Ama inan bana kalbim her saniye bunu söylüyor. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki benim en güzel hikayem oldun. Nice mutlu yıllarımıza inşallah. Seni çok seven adam Hasan Mehmet Acıoğlu. İhtiyacı var. Bu sefer ilk defa Kazanlı Hasan Hüseyin'den geldi canına, can olan kadına. Güzel gözlü eşim Yağmur Özkan'ım, bugün senin doğum günün. Belki yan yana değiliz ama kalbim her an senin yanında. Sana verebildiğim tek hediye sevgim oldu. Keşke sana sımsıkı sarılabilseydim. Keşke gözlerine bakıp seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söyleyebilseydim. Ama inan bana kalbim her saniye bunu sana söylüyor. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin, iyi ki benim en güzel hikayem oldun. Nice mutlu yıllarımıza inşallah. Seni çok seven adam Hasan Mehmet Acıoğlu, ihtiyacım var.

Efendim devam ediyoruz. Ceylan'dan Ceylan'ım Arda Berk Akar'ın isteği olarak geliyor. Ceylan'dan Ceylan'ım Arda Berk Akar namı diğer Sarı'nın isteği. Selamünaleyküm. Sıkıntılarımızdan çok şükür kurtuluyoruz Allah'ın izniyle. Başta amcam Volkan Dilmaç olmak üzere. Amcamın yanındaki dostlarına, kardeşlerine, Tayfur Avcı kardeşime, Zor Bey Evren Dilmaç'a, Hamza Topdemir'e ve Aslan abim Diyarbakırlı Barış Kaplan'a selam olsun. Biz dardan kurtuluruz, çıkarız da. Siz yaptığınız bu hainliklerinizle ne olacaksınız? Allah var, Allah yar, Allah bizimle diyor. Ceylan'dan Ceylan'ım, Arda Berk Akar'ın namı diğer Sarı kardeşimin yüreğinden dostlarına, kardeşlerine armağan olarak.

bu yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım.

Abdullah Altun, iyi yayınlar. Şahin Altun'dan Baran Aksoy, Seymen Sümbül, Samet Bulut, Fırat Yalçı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Alican Çavuş'a, Seyfi Doğanay'dan Bul Beni şarkısı armağan olsun. Abdullah Altun'un isteği, iyi yayınlar. Şahin Altun'dan Baran Aksoy, Seymen Sümbül, Samet Bulut, Fırat Yalçı, Batuhan Arslan, Mete Çakmak, Ali Can Çavuş'a, Seyfi Doğanay'dan Bul Beni şarkısı armağan olsun. Abdullah Altun'un isteği dostlarına geldi.

Efendim devam ediyoruz. Yoğunluk olduğu için seriye gidiyorum. Zehra Tür kardeşimin isteğiyle. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Elbet bir gün aslanım. Zehra Tür'den Batuhan Küpeli'ye Hacı Koca. Hadi çık gel şarkısı armağan olsun. Zehra Tür istedi. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler dedi. Elbet bir gün aslanım. Zehra Tür'den Batuhan Küpeli'ye Hacı Koca'dan hadi çık gel şarkısı armağan olsun.

Of! Ulan ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum. Sen yokken ben beni. Kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel, yürek yaram. Hadi, hadi çık gel. Deli sevdam, deli sevdam, deli sevdam.

Efendim gece nasıl böyle yoğun geçti bugün böyle? Nasıl böyle nefes alamadık ya? Ne oldu ben anlayamadım. Vokko demiş ki selamünaleyküm, sıradaki parçalar canım kardeşim Emre Koyuncu'ya ve Deniz Gezerler'e gelsin. Her karanlığın ardından bir güneş doğar. Elbet bir gün Allah'a emanet olun. Vokko'nun mesajı böyleydi. Alican Halıcı, selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar dostum Emre Koyuncu'ya, kardeşim Deniz Gezerler'e çok çok selamlar. Allah'a emanet olun. Gönlü güzel aslan kardeşlerim dedi Alican Halıcı. Yine Balım diyor ki inan Kırıktaş, sana olan sevgim asla tükenmeyecek. Seni her zaman şımartmak ve mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Ve şu an gülümsemeni hissediyorum aşkım dedi Balı inan Kırıktaş'a. Şarkıyı başa alacağım. Merak etme, Şahin Altın'ın isteği bu. Canberk Duran kardeşim demiş ki Özgür Altınok, Umut Baran, Özgür Altınok, Umut Baran Karaman, Ali Giraç, Umut Kuyumcu, Azmi Mert Tanış, Soner Yetik, Küskün Ramo Taşdelen, Küskün Ramo Taşdelen, Hüseyin Efe Aktaş, Canberk Duran'dan abilerine, kardeşlerine armağan olsun. Sıradaki şarkılar. Dilara Demir, Gürbüz Demir, yarın herkes ben

geleceğim diye ısrar ediyor. O kadar önemli diye söylememe, ısrar etmeme rağmen beni götürmüyorlar. Affet sevgilim. Benlik hiçbir şey yok dedi Dilara Demir Gürbüz Demir'e. Sevilay İnce, Halil İnce'ye selam olsun. Güneşli günlere el ele birlikte sarım dedi. Güneşli günlere el ele birlikte sarım. Elbet bir gün seni çok seviyorum bir tanem. Sevilay İnce'nin mesajı da böyleydi. Yağmur'un canosundan da mesaj geldi. Kahraman Kazanlı Hasan Hüseyin'e. Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a. Canom, en güzel yanım, sevdiğim, doğum günümü bu kadar güzel kutladığın için çok teşekkür ederim. Sen bana hep böyle güzel geldin. Dualarım seninle. Seni hala bekliyorum. Seni çok seviyorum. Yağmur'un dedi. Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a canosu mutlu olduğunu ifade etti. Biz de Yağmur kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. İyi yayınlar abi. Ben Şahin Altun, buradan canımdan çok sevdiğim Ertuğrul Poyat'tan sevdiğim şarkısını armağan ediyorum. Ha, canımdan çok sevdiğimi, özür diliyorum. Şahin Altun'un mesajı, iyi yayınlar abi, ben Şahin Altun, buradan canımdan çok sevdiğim özür diliyorum ya. İyi yayınlar abi, ben Şahin Altun, buradan canımdan çok sevdiğime Ertuğrul Polat'tan sevdiğim şarkısını armağan ediyorum. Şahin Altun'un isteği yayında. Buradan canımdan çok sevdiğime Ertuğrul Polat'tan sevdiğim şarkısını armağan ediyorum. Can kardeş, hakkın helal et. Şahin Altun, selam olsun. Şarkın yayında, sevdiğine geldin.

Geceye bir ihtiyacım var daha düştü. Balım. Birazdan Cem Oçelik senin isteğini de yapacağım değerli kardeşim. İnan Kırıktaş ihtiyacım var şarkısını aşkım. İnan Kırıktaş ihtiyacım var şarkısını aşkım. Benim sana ihtiyacım var gel artık ama balın seni çok özledi ve unutma balın seni çok seviyor. İyi geceler sevgilim dedi. İnan Kırıktaş'a balı. İhtiyacım var şarkısını aşkım. Benim sana ihtiyacım var gel artık şeklinde göndermiş mesajı ama balın seni çok özledi ve unutma balın seni çok seviyor. İyi geceler sevgilim. Balının sana ihtiyacı var İnan Kırıktaş. Benim anladığım bu. Bu güzel şarkı sana geldi İnan Kırıktaş balından.

Vallahi şu an nefes alacağım. Paneldeki son mesajı yapıyorum. Cem Oçelik. Son yarım saate girerken hiç nefes almadan saat 10'dan bu tarafa devam ettik arkadaşlar. Yoğunluk için teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar da hızlı çalıştık bugün. Bütün ekip olarak, bütün ekibe teşekkür ediyorum. Cem Oçelik demiş ki, selamünaleyküm, ben Cem Oçelik, Resul Çelik, Söz Yıldırım, Baran Köse, Mert Türk, Mert Türk Yılmaz, Selami Taşkın, Selahattin Karık, Sabri Emirhan Dursunoğlu, Mecnun İkinci, Sefa Yeni, Berat Çelik, Muratcan Demirel, Emre Toy, Aydın Gündoğdu, Yusuf Ciner, Yusuf Çiner ya da Bora Yardımcı, Osman Alper Tunga ve tüm dostlarına, abilerime, dostlarıma, abilerime, kardeşlerime gelsin. Yıldırım Budak Topraklar başına. Cem Oçelik kardeşimizin isteği yayında. Selamun aleyküm ve aleyküm selam sevgili kardeşim Cem Oçelik. Resul Çelik, Söz Yıldırım, Baran Köse, Mert Türk Yılmaz, Selami Taşkın, Selahattin Karık, Sabri Emirhan Dursunoğlu, Mecnun İkinci, Sefa Yeni Berat ya da Mecnun İkinci, Sefa Yeni, Berat Çelik, Muratcan Demirel, Emre Toy, Aydın Gündoğdu, Yusuf Çiner, Bora Yardımcı, Osman Alper Tunga ve tüm dostlara, abilerime, kardeşlerime gelsin. Yıldırım Budak'tan topraklar başıma armağan olsun dedi. Cem Oçelik'in isteği de nihayet yayında. Yarım saat 32 dakika olmuş. İyi gene yani. Hadi bakalım devam ediyoruz.

Benden bir gönül mahkumu gönderelim. Sakin sakin bir aç radyonun sesini iyice. Sevgili Naşit Göktürk'le okuduğumuz. Aç bakalım.

0: fincanı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde, ne kan ter düşlerin peşinde, ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyin, görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne, sana ne.
1: Gönül Mahkumu adlı albümde Naşre ile ikinci düetimizdi bu Gönül Mahkumu. Rahmetli dostuma ne kadar teşekkür etsem az, mekanı cennet olsun. Çok yiğit bir kadındı. Keşke yaşasaydı, daha çok iş yapacaktık Naşre Göktürk'te. Biliyorsunuz ilk çıkışlardan bir tanesi de yine Naşre Göktürk'te Çekil Git adlı eserde. O güçlü yorumuydu. Ayrılık sevdi bizi, içimizin denizi, çekil git desem de gitmez. Daha çok iş yapacaktık ama işte ömrü vefa etmedi. Ne diyelim? Allah gani gani rahmet eylesin. Birazdan Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, Zor Bey Evren Dilmaç'tan muhteşem bir istek var. Onu da göndereceğim. Volkan Dilmaç ve arkadaşları radyo başındalar bildiğim kadarıyla. Selam olsun hepsine.

Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek...

0: şimdi. Aldırma. Kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam...
1: Ah, merdim, merdim.

Zor ve Evren Dilmaç'la herhalde geceyi nihayetlendireceğiz kardeşimin. Zor ve Evren Dilmaç başta babacığı Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına bu güzel çalışmayı armağan etti. Ve aleyküm selam Zor Bey Evren Dilmaç, her defasında da selamını veren bir delikanlı. Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Yanındaki dostları, arkadaşları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Arda Berk Akar, namı diğer Sarı, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan, yine adını sayamadım bütün dostlarıma, abilerime, babama özellikle çok selam olsun dedi Zor Bey. Yol kararınca dönen haindir, her nasip de vaktine esirdir Murat abi diyor. Önce şeref, sonra hayat bizim için. Şeref çok önemli bir şey biliyor musun Zor Bey? Şeref çok önemli, şerefi düşürmeyeceksin. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi Zor Bey. Ve Kemal Özüpe'ye, Zekeriya Akdoğan'a, Alperen Gözbe'ye, Can Yıldırım ağabeylerine selamlarını gönderdi. Yine Ceylan marketler zincirlerine, çalışanlarına da selamlarını gönderdi Zor Bey. Bu şarkıyı da armağan etti. Müslüm Baba, Hancı, Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözbek, Can Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Ceylan marketler zinciri çalışanlarına, yöneticilerine bolca selam dedi Zor Bey. Ve bu güzel çalışmayı Müslüm Baba'dan Hancı'yı, başta babacı Volkan Dilmaç olmak üzere, değerli kardeşim olmak üzere, dostlarına, arkadaşlarına armağan olarak gönderdi. Aç radyonun sesini, Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği yayında efendim.

Efendim Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona eriyor. Yarın akşam 19'da yine görüşeceğiz. Bu güzel çalışma Neşet Baba'dan, rahmetli Neşet Usta'dan Yolcu. Murat İnce ile Uzun İnce Yol ekibi olarak bizden Volkan Dilmaç başta olmak üzere. Volkan Dilmaç'ın dostlarına, Zor Bey Dilmaç, Zor Bey Evren Dilmaç kardeşime ve ekibine armağan olarak geliyor. Geceyi böyle nihayetlendiriyoruz. Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına bir kere daha selam olsun. Yayını takip eden bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Yarın akşam saat 19'da Allah'tan bir mani olmazsa inşallah yine kaldığımız yerden yola, kentin, kentlerin en özel istasyonlarında devam edeceğiz. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.